0: To madalla yanzu hada ku da Abdullahi Tanko Bala da shirin siyasa ta duniya mai yayi.
1: DW Duniya mai yayi.